hatuni derdimi da ne vatene le le le le hatuni nadin ala sırdı seru.

Medikudan indaral, mas elin egudar ikir, hünermendik başvuruya, naha derece de strana kadın heye, hem de kazın diyeli ve bakın, pişti ve hem disen, beli, Nülfer Akbal, hem strana kadar bakın.